Sorun Esebi. Sorun Esebi. Sorun Esebi. Sorun Esebi Maxi. All the way. Of the Power Station.